0: Sayın Bülent Arınç'ı ben çok sever sayarım her bakımdan. Toplumunda büyük bir kişi ve değerli bir siyaset adamı, uzun yıllar görev yaptı. Bu davetimizi kabul edip buraya teşrif ettikleri için kendilerine çok teşekkür ediyorum.
1: Sağ olun.
0: Çok sağ ol, sağ olun efendim. Özellikle bu toplantının, bugünkü konferansının adı da toplumsal barış ve siyaset ilişkisi. Ve çok önemli. Bizim iki başlığımızı birden ihtiva ediyor Sayın Başkanım. Çok iyi oldu. Hem toplumsal barış hem de siyaset ilişkisi. Yani bir nevi siyasetin sorgulanması olacak. İnşallah bugünkü toplantımız bu tam demokrasi platformuna yol gösterir, ışık tutar. İnşallah. Hepinize saygılar sunuyorum Sayın Başkanım. Çok teşekkür ediyorum. Söz sizin. Buyurun
1: efendim. Öncelikle saygıdeğer hanımefendileri, beyefendileri saygıyla selamlıyorum. Benim için çok büyük bir sürpriz oldu değerli Yargıtay Onursal Başkanımızı. Her yönüyle takdir ettiğim kıymetli hukukçumuz Sayın Sami Selçuk Beyefendi'yi böyle bir toplantıya teşrif ettiği için kendilerine teşekkür ediyorum. Milletvekili arkadaşlarımız var. Daha önce burada kendisine keyifle dinlediğim Sayın Mustafa Yeneroğlu da biraz önce geldi. Sizler her biriniz kıymetlisiniz. Böyle bir konuya ilgi duyduğunuz için ve böyle bir toplantıya severek koşarak geldiğiniz için. Ben son zamanlarda televizyonlar daha seyrek görüşme konuşma imkanımız oluyor. Belli bir ambargo var. Bu ambargoyu delmek için bazen çıkıyoruz. Bazı yerlerde bir şeyler söylüyoruz. Ve ben tekli görüşmeleri tercih ediyorum. 4-5 kişinin böyle kavga dövüş, reyting sağlamak için birbirleriyle kavga ettikleri konuşmalar, tartışmalar hoşuma gitmiyor. Birebir yaptıklarımızdan belki bir fayda sağlanabilir diye düşünüyorum. Cumhuriyetin demokrasiyle taçlanmış olmasını arzu eden insanlar için böyle bir bilinç oluşturmak lazım. Toplum 86 milyon. Bunun 65 milyonu seçmendir. Seçmen günlük çıkarlarıyla, kavgalarıyla, dertleriyle meşgul. Olan bitenlerden çok da haberli değil. Ama esas gidişatı etkileyen şey düşünen insanlarındır. Bu işin içerisinde nereden nereye geldik diye düşünen insanlarındır. Belli başlı sıkıntıları derinden hisseden insanlarındır. Siyaset bu sorunları çözmek sanatı ise, siyaset devleti yönetmek veya en azından işi yönetmek ise, ülkemizi yönetenlerin de bu gidişattan çıkaracağı derslerler veya yöntemler bulması gerekir diye düşünüyorum. Bu iyi niyetli bir davranıştır. Yani biz çok daha iyi yönetilmeliyiz. Çok daha iyi yönetilmeye layıkız. Sorunlar kavgayla değil, uzlaşıyla çözülür. Bu sorunların çözümü çok da zor değildir. Mesele onları kronik hale getirmeden zamanında ve zemininde bu işleri çözmek lazım. Şimdi değerli arkadaşlarım, bakın bugünlerin güncel konusu ki Mustafa Yeneroğlu Bey'in çok güzel bir yazısını okudum. Kanun hükmünde kararnameler konusunda gelinen noktadır. Ben de bu konular üzerinde konuşuyorum, bir şeyler söylüyorum. Yazma kabiliyetim yok. Yani Twitter'a bir şey yazacak kadar elim kalem tutuyor ama ağzım biraz laf yapıyor. O yüzden konuşma tarafında ben varım. Mustafa Bey de hem konuşuyor hem yazıyor maşallah. Başka arkadaşlarımız da var. Burada Ahmet Erkan Yiğit sözü nereye saklandı? O da bu işlerin peşinde gidiyor sağ olsun. KHK televizyonu var burada. Efendim, yani dairelerin büyüğünden de artık kararlar gelmeye başladı. Türkiye'de 15 Temmuz'dan sonra hakikaten mağduriyetler yaşanıyor. Bunu görmezden gelemeyiz. Bir defa en büyük mağduriyet 15 Temmuz akşamı yaşadığımız hain, alçakça bir darbe girişimidir. Buna sebep olanlar ismen de bellidir, cismen de bellidir. Yani özellikle silah kullananlar. Silahlı terör örgütü tanımına uygun bir iş var elimizde. Helikopter uçuyor, bombalıyor. Uçak uçuyor, bombalıyor. Karşıdan hedef gözeterek ateş ediliyor. Meclis bombalanıyor. Bütün bunları yapanlar helikopter pilotuyla, uçak pilotuyla, komutanlarıyla vesairesiyle belli. Ha bir de bunlara ilaveten, sivillerden de bunlarla ilişki kuran, sivillerden de bunlara yol gösteren, akıl öğreten, hatta bunları enfekte eden insanlar da var. Allah onların da cezasını versin, onları da bul. Ama 3 milyon kişi, o yüzden adalete olan inancımızı, adalete olan ihtiyacımızı da toplumun en büyük talebi olarak veya sıkıntısı olarak görmemiz lazım. Kanun hükmünde kararnameyle benim bildiğim o zaman şeye dava açanlar, pardon, olağanüstü hal komisyonuna müracaat edenlerin sayısı 130 bindi. Kendi ailemden de mağdurlar olduğu için bunu takip ediyorum. Maşallah böyle tırtıl gibi yavaş yavaş çalıştılar. şu kadar yıl sonra yaptıkları şey sadece 9 binini kabul etmek. Yani %9 mudur o yoksa 130 binin 9 bini. 10 bin olsa 13'te birini. Ancak iadeye karar verdiler. 12'de biri de, yani yanlış söylüyorum, matematiğim zayıftır, dışarıda bıraktılar. Bunlar Danıştay'a gittiler veya idare mahkemesine. İdare mahkemeleri de çoğunu reddetti. Şimdi Danıştay 5. dairesi bir hakim hakkında bir karar verdi diye FETÖ'den geçinen bazı yazarlar, bu tabir yine Hüseyin Çelik'indir. Çok güzel şeyler söyler o. Türkiye'de diyor Atatürkçüleri ikiye ayırmak lazım. Bir Atatürk'ten geçinenler, bir de Atatürkçü geçinenler. Bu her devirde böyle olmuştur. 15 Temmuz'dan geçinenler, 15 Temmuzcu geçinenler. 15 Temmuz'dan önce Fethullah Gülen'e övgüler yağdıranların hepsi 16 Temmuz'da küfretmeye başladığı için onlar el üstünde tutuluyor. Küfretmeyenler, küfretmeyenler çok cezaevinde şu anda. Ya biz düşmanımıza bile hakaret etmeyiz. Adamın cezası varsa çeksin. Lanet olsun. Bu işlerde şu kadarcık bir eli ayağı varsa hepsinin, biz elbette masum olmadığına inanırız bir yargı kararı varsa. O yargı kararında şüphesiz adil ve hakkaniyetli olması lazım. Suç önemli bir kavramdır. Üstadım, yani onun yanında bunları söylüyorum. Min gayri haddin. Yani cezanın unsurları vardır. Bir suçu ancak unsurlarıyla tanımlayabilirsiniz. Bu unsurlarından bir tanesinin noksan olması belki suçu beraata sonuçlandırabilecek bir şeydir. Kabahatten bahsetmiyoruz. Taksirden bahsetmiyoruz. İçinde kast unsurunun mutlaka olması gereken bir cezadan bahsediyoruz. Yani bu söylenen şeyler irtibata, iltisaka ve aidiyete karar veren mekanizma, bilsin ki hiçbir hukuki tabir olmadan buna karar veriyor. Hiçbir hukuki tanımı yok bunların. Bunlar geçici düşüncelerdir. Bir memur hakkında, bir vesaire hakkında suç teşkil eden bir eylemi yoksa bunu disiplin açısından bakabilirsiniz. Şüphesiz ilk planda yapılan olağanüstü hal uygulamasının veya kararının yerinde olduğunu da söylemek isterim. Çünkü böyle bir darbe girişimi karşısında yapılacak iki şey vardı. Ya sıkı yönetim ilan etmek ya olağanüstü hal ilan etmek. İyi de bu olağanüstü hal bittikten sonra yapılanları nereye koyacaksınız? O zaman uygulanmasına herkesin tamam bu acil durumda bunlar gerekli dedik şeyleri 10 seneden beri hala uygulamaya neden devam ediyorsunuz? Ağır cezalarda yargılanmış, beraat etmiş. İstinafa gitmişler, beraat etmiş. Yargıtaya gelmiş, beraat etmiş. Daha ne istiyorsunuz? Olmaz. Olağanüstü Hal Komisyonu diyor ki ben hukuk yargının verdiği kararı tanımam diyor. Biz idari yönden inceleme yapıyoruz. Bize verilen irtibatı var mı, iltisakı var mı biz ona bakarız. Peki sonradan idare mahkemeleri niye aynı şeye bakıyorlar? Bakmamaları lazım. Onlar da suç teşkil eden bir eylemi varsa buna bakacaklar. Şimdi bana her gün binlerce, yüzlerce mektup geliyor. Yani ortada bir hukuksuzluk var. Halbuki adalet her şeyin temeli. Biz inanan insanlar için de böyle adalet, seküler insanlar için de adalet böyle. Yazılı hukukun uygulanması lazım. Yazılı hukukta insanların kurallarını, uymak zorunda oldukları kuralları, bu kurallara riayet etmedikleri zaman karşılayacakları müeydeleri anlatır. Şimdi kanun hükmünde kararnameyle doçentler gitti, profesörler gitti, mühendisler gitti, imamlar gitti, müftüler gitti. Ya Şemdinli'deki imamın Ankara'daki darbe girişimiyle ne ilgisi var Allah aşkına? 76 lira bakiyesi çıktı Bankasya'dan. Adam çekmiş parasını da 76 da kalsın demiş banka müdürü. Gene para yatırırsın belki diye. Komedi bunlar. Ama komedi gerçek bizde. Bu uygulamaların bir an evvel son bulması lazım. Ağır cezalardaki uygulamalar ayrı bir tartışma konusu. Onlar için yargılamanın iadesi vesairesi filan da düşünülebilir belki ama ben en pratik düşünce olarak bir genel affı düşünmüştüm. Genel affa da kimse yanaşmıyor. Yani mağdurların dışında kimse genel affdan bahsetmiyor, siyasetçiler adına söylüyorum. Çünkü her dosyanın belki yeni bir içtihat meydana geldikten sonra yeniden ortadan kaldırılması mümkün ama onları yapıncaya kadar en azından siyasi suçlar amacıyla işlenmiş, aslında silahlı terör örgütü üyesi tanımına da uymayan insanları da içine alacak bir şekilde çıkarırsanız, geride arkada yasal düzenlemeleri bir başka şekilde yapabilirsiniz. Buna ihtiyaç var. KHK mağdurlarından çok eskiden de anlattım, başıma taşlar yağdırdılar. Ne dedim ben orada? Ya adam Danıştay üyesi, benzin tutuyor, pompa tutuyor. Çünkü hiçbir yerde işe girememiş. Hiçbir yerde. Garsonluk yapanları bilirim kardeşim. Evime gelen daire başkanı hanımefendiyi biliyorum. Temizliğe geliyor. Çocuğundan ayrı, kocasından ayrı. Çoluk çocuğu var. Neyle geçinecek bu insanlar? Yapmayın, etmeyin dedik. Bunlar hala devam ediyor. Ve bu insanlar şimdi kendi işlerini kurmaya başlayanlar oldu. Kendi ekmeğini kazanmaya çalışanlar oldu. Bir tek istedikleri şu. Ben vatan haini değilim. İade itibar istiyorum. Bunu yapacaksın arkadaş. Yapmazsan zulmetmiş olursun. Zulmetmek de bize de size de yakışmaz. Siyasetçi zulmetmez. Bugün APO'ya statü peşinde koşanlar önce bunu halletsinler. APO'nun statüsünü ne koyarsan koy. O sürecin karşısında değilim ben. Yanındayım. Onun başarıyla yürümesi lazım. Bugün başka türlü başlayan bir süreç var. Bu sürecin de neticeye ulaşmasını istiyorum. Ama birileri genel af dediğim zaman bana karşıdan hücuma geçenler bir çözüm getirsinler. Yani 25 yıldır orada ben Umut Hakkı'nın yanındayım. Verin Umut Hakkı'nı. Bundan içeride tutulmasında hangi kamu yararı var bugün? Umut Hakkı'ndan da vazgeçildi. Ama bu iş nasıl başladı? Gelsin mecliste DEM Parti grubunda konuşsun diye başladı. El çok yükselenden tutuldu. Şimdi geldiğimiz noktada yani ağır gidiyoruz. Temkinli olmakta fayda var. Ben sana Cumhurbaşkanı'na hak veriyorum. Çünkü birinci süreci yaşadık biz ve ihanetle karşılaştık. Ama her şey değişti kardeşim. 10 sene sonra bugün Suriye'de değişti. Kendi içimiz değişti. Dışarıdan destek alıyordu bu örgüt. Dışarıdan destek kesildi. Biz bunları çok iyi kullanabiliriz. Her imkanı, her fırsatı değerlendirmemiz lazım. Şimdi bu sorunlar, KYK sorunu mutlaka çözülmesi. Geç kalıyoruz. Ve bu kararlar sonunda uygulanacaktır. Bağda Harabül Basra olmasın. Bunlara ödenecek tazminatları Türkiye bütçesi kaldıramaz. Şu anda Türkiye bütçesi 1 trilyon açıkla geliyor. Bunu cezayla doldurmaya çalışıyoruz. Karşılıksız para basmakla doldurmaya çalışıyoruz. Vergiyle doldurmaya çalışıyoruz. Mehmet Şimşek ne yapsın? Öyle bir eline imkan verdik ki adamcağızın bin türlü pişman olmuştur. O da zaten bakanlık olarak değil, ben vatani görev olarak bunu aldım demişti bana. Hangi malzemeyi verdiniz adamın eline? KKM'yi siz uyguladınız. Şunu siz yaptınız, bunu siz yaptınız. Perişan olduğumuz bir noktada gel bakalım bu işi düzelt diyoruz. Yaptıklarını onaylamıyor olabilirim. Ama elindeki imkanları bu şekilde kullanıyor. Hazreti İsa'ya atfedilen bir söz var ya. Başta bir de bir gazete var. Yani benim de zaman zaman okuduğum, hatta sahiplerini de çok iyi tanıdığım bir gazete var. Cepheden taarruz ediyor. Ama tamamen duygusal ilişkiler. Meğerse iki tane iş yerini kapatmak zorunda kalmış. Kredi alamadığı için herhalde. Bu krediyi alamayan milyonlar var. Bugünkü konkordatolar, bugünkü şunlar, bugünkü bunlar. Hazreti İsa aleyhisselam öyle demiş. Rejim edilecek bir kadına rejim cezası vermişler. Herkes taş atacak. Ona gelip sormuşlar. Madem taşlayacaksınız, ilk taşı hiç günah işlememiş olanınız atsın. Toplumu rahatlatmamız lazım. Şimdi şöyle bir misal verdim büyüklerimizden birisine. Dedim ki şöyle bir hikaye anlatırlar. Çok fakir bir aile oğlunu evlendirmiş. Tabii kız istemeye gittiklerinde ne anlattı bilmiyorum. Ama gelin hanım eve gelince bir görmüş ki bir tek göz oda var. Bir de mutfağı banyosu içeride olan bir yer var. Bir de böyle küçük bir eşya koymak için düşündükleri bir küçük oda var. Ben buraya mı gelin geldim demiş. Evet buraya geldim demişler. Ama inşallah elimiz erdikçe bu imkanlarımız da fazlalaşacak. Hanımefendiler siz böyle bir eve gelin gitmediniz inşallah. Şimdi kadın kendisini alıştırıyor ama bir hafta geçmiş, 15 gün geçmiş. Ya bir tarafta anne baba var, bir tarafta yeni evli gençler. Yani ne yapacaklar, nereye gidecekler, nasıl iş görecekler? Kadın şikayet etmeye başlamış. Şikayetin dozu artmış. Oturamam, ben böyle bir yerde kalamam. Ne yapacak? Babayla evlat düşünüyorlar. Gidelim de akil bir insana soralım. Abdurrahman hocama gittiklerini düşünün. Yani mutlaka bir hocayı tercih etmişlerdir bence. Dinlemiş adam demiş ki, siz demiş oraya bir çekyat daha koyun. Hocam deli misin sen? Adım atacak yer yok içeride. Siz benim dediğimi yapın. Bir çekyat, yani o zaman çekyat da demezler de divan diyelim işte. Üzerinde birisinin oturup belki de yatabileceği bir yer. Neyse almışlar bir şeyi, sıkıştırmış koymuşlar. Kadının feryadı giderek artıyor. Yani Üç adım atacak yer yoktu. Bir de bunu getirdiniz başıma, öyle mi? Biraz daha sabret hanım, biraz daha sabret hanım. 15 gün sonra gene gitmişler adamı. Demiş ki feryat aşağı yükseliyor. Yani bu iş gerçekten bozulacak. Bir de portmanto koyun oraya demiş kapının yanına. 15 gün sonra bir de sehpa koyun oraya. Kadın çıldırma noktasında. Bu hale geldi mi demiş Abdurrahman Hoca. Geldi demişler. Şimdi portmantoyu çıkarın oradan demiş. Hemen gitmişler, evden çıkarmışlar. Kadın oh be demiş ya. Oh be, rahat. Dönmüşler gelmişler, vallahi kadın çok memnun oldu. Ne yapalım? Sehpayı da oradan alın. Üçüncü gün işte çekyatı da oradan alın. Hepsi boşalınca kadın demiş ki bizim ne kadar ferah bir evimiz varmış. Tabii beni böyle dinliyor da artık ne geleceğini bilmiyor. Yani dedi, toplumu rahatlatmak çok kolay. Bak misal ortada. Adalet istiyorum ben deyin. Of, kaykallara bakın, ona bakın, buna bakın, şuna bakın. Ya 440 bin kişi cezaevinde be kardeş. Bir emekli vali cezaevinde 17 kişilik koğuşta kalıyordu. Kendisi şeker hastası. Prostatında da Allah şifa versin bir rahatsızlık var. Koğuşta tek bir tuvalet var. Alaturka tuvalet var. Bunun da dizleri tutmuyor. İçeriye, çok affedersiniz, İçeriye girdiği zaman 20 dakika kalması lazım. Yani o prostatın öyle bir sıkıntısı oluyormuş. Allah o hastalığı geçirenlere. Dışarıda 16 kişi elinde şişeyle bekliyor. Bağırmalar, çağırmalar, alaya almalar. Çık artık. Biz de şöyle yapacağız, böyle yapacağız. Gözyaşlarıyla anlattı bana bunu. Şimdi 17 kişi bunlar. 70 kişi kalanlar var. Yerde yatanlar var. Nöbetleşe uyuyanlar var. İnsan cezaevindeki vatandaşını da hukukunu korumak zorunda. Sağlığını korumak zorunda. Bu insanları bir afla rahatlatsanız, ya cinayet sahibi çıkıyor dışarıya. Adi suçların hepsi çıkıyor. Sen silahlı terör örgütü üyesisin. Kim? Vali, müsteşar, doktor, mühendis. Ne yapmışlar? Demin saydığım suçları işlemişler. Ya bunların hiçbirisi Ankara'da meydana gelen, İstanbul'da meydana gelen bu olayların içinde var mıydı? Tespit ettiniz mi? Hayır. Ama o da onlardan yanaydı. Onların şeylerine gitti, okullarına vesairesine gitti. Bunlardan dolayı yatan insanlar, eskiden büyüklerimiz derdi ki, devlet kendisine karşı işlenen suçları affetmelidir. Şahıslar şahıslara karşı işlenen suçları affedemez. Ne kadar güzel. Şimdi tam tersini yapıyoruz. Devlet kendine karşı işlendiği farz edilen suçları affetmiyor. Ama iki kızını öldürmüş adamı dışarıya çıkarıyor. O da geliyor Özgür Özel'in suratına patladığına vuruveriyor. Dışarıda bunlar. Kim olursa olsun. Adalet. Ben sadece adalet istiyorum. Ama bir aklı evvel adam çıktı. Hala baş danışman sıfatını taşıyor. İlk derece mahkemeleri milli yargıdır. Onun üstündeki Anayasa ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi gayrimilli yargıdır dedi. Çıktı işin içinde. Ve Yargıtay'ın bir dairesi Anayasa Mahkemesi kararını tanımamak için Anayasa Mahkemesi'nin üyeleri hakkında suç duyurusunda bulundu. Kıyametin küçük alameti bunlar ya. Böyle şeyler düşünülmez. Ben elime Anayasa Mahkemesi kararı geldiği zaman hepsini uyguladım. 2007 Cumhurbaşkanlığı seçiminde Anayasa Mahkemesi bana göre çok saçma 367 kararını verdi. Ben ikinci tura geçemedim. O zaman hiçbirimizin aklından AYM kararlarının uygulanmayacağı geçmiyordu. İşimize geleni uygulayalım, işimize gelmeyeni uygulamayalım. Anayasa Mahkemesi kararlarının hepsi de çok cazip şeyler değil belki. Ama uygulamak zorunda olduklarımızı 90. maddeye yazmışız. İç hukukun üzerinde de kabul etmişiz. Ne zaman? 15 sene öncesinde. 15 senedir uyduğumuz bir şeye şimdi biz neden uymayacağız? Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları bizim için çok önemli. Her kararını beğenmeyebilirsiniz. Onların içerisinde bir tane de Türk yargıç var hanımefendi. O Türkiye'nin lehine tek başına kalmaya çalışıyor bazen. Ama bazen de oy birliğiyle çıkan kararlar var. Biz bunlara uyduğumuz zaman hukuk sisteminde bir hiyerarşiye de uymuş olacağız. Birincisi adalete uyalım. İkincisi ne demiştik? Biz yolsuzluklara karşıyız. Mafyalaşmaya karşıyız. Yoksulluğa karşıyız. Bugün ekonomideki sıkıntıların temelinde ahlaki stres var. Yani haksız kazanç var. Toplumun belli bir nispetinde diyelim ki %10'u en fazlası Her gün bir araba değiştiriyor. Her gün lüks restoranlarda yemek yiyor. Her gün bilmem ne yapıyor. Bunlar rahat. Ato'da birisiyle konuşmuştum da %10 bile değil başkanım dedi. Biz onu tespit ettik. Nasıl tespit ettin dedim. Ankara'nın nüfusu 5-6 milyon dedi. Bizde de AVM'lere giren, lüks restoranlara girenlerin sayısı 500 bin civarında dedi. Yani en fazla Ankara'da %10. Bunun dışında %40'lık bir kesim var ki hayatını devam ettiremiyor. Geriye kalanlar da aç karnına, topluluğuna işte bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Böyle bir toplumda toplumsal barış mümkün değil. Barışı istiyorsak, yani bu piramidi iyi kurmamız lazım bizim. Bu piramitte 20 bin lira aylıkla geçinmeye çalışan insanların feryatlarını duymak, onlar için iyi şeyler yapmak lazım. Ama Mehmet Şimşek ne yapsın? Ben 4 lira topluyorum, 3'ünü faize veriyorum diyor. Geriye kalan birini 60 milyona taksim etmek zorunda. Bu noktadan çıkışı yine hukukla, yine ahlakla, yine siyasetle yapacağız. Şimdi değerli arkadaşlar, ekonomi siyasetle düzelecek. Toplumsal barışı siyasetle kuracağız. Suhuletle kuracağız. Yumuşak dille kuracağız. Herkesin hakkını vererek kuracağız. Bu çözüm süreci de böyle. Yani artık bundan gına geldi millete, bunun sonuca ulaşması lazım. Kürt meselesi dediğiniz şeye, Kürt diye bir şey yoktur diye karşılık veren siyasetçiler, şimdi kurucu önder diye bahsediyorlar. Geçmişi bırakalım, geldiğimiz noktaya bakalım. Yani o evinden önce o yaşanmaz hale getirip de, ondan sonra da parça parça parça sorunları çözdüğünüz zaman, ferahlayan insan psikolojisi gibi siyasetçilere bir örnek olsun. İyice sıkıştık kardeşim. Biraz havaya ihtiyacımız var. Biraz ferahlamaya ihtiyacımız var. Sabah kalktığımız zaman bir sevinmemiz lazım. Eskiden komünizmi anlatırken veyahut da diktatörlü rejimleri anlatırlarken demokrasinin ölçüsü olarak şunu söylerlerdi. Sabah kapıyı çalanlar KGB ajanları değil de sütçü ise oraya demokrasi gelmiştir derlerdi. Bunlardan dolayı yatan insanlar, eskiden büyüklerimiz derdi ki devlet kendisine karşı işlenen suçları affetmelidir. Şahıslar şahıslara karşı işlenen suçları affedemez. Ne kadar güzel. Şimdi tam tersini yapıyoruz. Devlet kendine karşı işlendiği farz edilen suçları affetmiyor. Yani daha ne söyleyeyim be kardeşim. Hadi bu kadarını bitirelim.
2: Sayın Bülent Arıç'ın aslında söylediği şuydu. Biraz önce benim söylediğimdi. Evet. Eğer bu ülkede iç barışı sağlamak istiyorsanız, iç bünyeyi sağlamlaştırmak istiyorsanız, dertli olan, aile fertleriyle birlikte milyonları bulan ama gerçekten haklı bir zemine dayanan KHK'ları görmemezlikten gelemezsiniz. Yani buraya yoğunlaşın ama siz iktidarın bir üyesisiniz, bunu da görmemezlikten gelmeyin dedi. Söylediği buydu, bu minval üzereydi. Ben 2 saat 11 dakika süren o konferansın hepsini, her dakikasını izledim. Şimdi gelelim MHP'den bir arkadaşın Sayın Arınç'a vermiş olduğu cevap. Bence edep sınırlarını çok zorlayan bir açıklamayı, o cevap falan değil. Hı hı. Efendim, siyasette nezaket ve zarafet çok önemlidir. Şimdi siyasette eğer bu siyasetten bu zarafet ve nezaketi bir tarafa bırakırsanız, siz ülkeye örnek olması gereken insanlar olarak sokaktaki adama, okuldaki öğrenciye, efendim fabrikadaki işçiye, ya siz kardeşsiniz, nezaketli olun, tamam dünya görüşleriniz ayrı olabilir, fikirleriniz ayrı olabilir, niye çatışıyorsunuz, niye kavga ediyorsunuz diyemezsiniz. Şimdi o arkadaş Sayın Arınç'a efendim bir siyaset fosili diyor. Ben Sayın Arınç'ı yıllardan beri tanırım. O grup başkanı iken ben grup başkan vekiliydim. Efendim o meclis başkanı iken ben bakandım. Uzun yıllar beraber siyaset yaptığımız, vicdanının sesine kulak veren, konuşan bir insandır. Dilek Hanım, bazı siyasetçiler eski siyasetçiler diye geçer. Yani bıraktıkları zaman. Ama bazıları eskimez siyasetçidir. Sayın Arınç o eskimez siyasetçiler sınıfındandır. Çünkü bazı isimler lideriyle birlikte anılmadığı zaman kimse onları tanımaz da bilmez de kale de almaz. Ama Sayın Arınç eskimez siyasetçilerden birisi olduğu için ve iz bırakan bir insan olduğu için bence bu hakaretleri hak etmemiştir. Bu hakaretleri yapan adamların çoğuna bakın. Onlar iz bırakan adamlar değil, is bırakan adamlardır peşlerinde. ve fikretmeyenler küfür ederler. Bir insan eğer bakın hakaret eden bir adam, hakaret edilen adama hakaret gidip bulaşmaz. Küfür edilen adama küfür gidip bulaşmaz. Ama küfreden kendi ağzını kirletir. Hakaret eden kendi ağzını kirletir. Ağız kirli olmaya alışmışsa oradan temiz kelimeler bile kirlenerek çıkar. Ayıptır, yazıktır. Şimdi birisi efendim siz Sayın Arınç'ı beğenirsiniz, beğenmezsiniz. Görüşlerine katılırsınız, katılmazsınız. Herkes Bülent Arınç'ı sevmek zorunda falan da değil. Yani ama sen ona bir sana aykırı gelen bir görüş beyan etti diye ağız dolusu hakaret etme hakkına sahip değilsin. Efendim Sayın Bülent Arınç müzelikmiş. Biliyorsunuz genellikle değeri olan şeyler müzeye gider. Ama bu tür hakaretle, siyaseti hakaretle yapan adamlar tarihin çöplüğüne gömülür. Müzeye falan değil. Fosilin bir bilimsel değeri var. Müzedeki adam, müzedeki eşyanın, efendim eserin de bir önemi var. Ama hakareti siyasetin merkezine yerleştiren, küfretmeyi siyasetin merkezine yerleştiren ve küfrederek acizliğini, hakaret ederek acizliğini sergileyen insanlar tarihin çöplüğüne gömülür. Müzeye falan da gitmez.